0: dawn in the central Anatolian district of Develi, and the timeless morning routine begins once again. Songul has left the village just once in her whole life.
1: Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: İyiyiz, siz sormalı.
1: Hoş geldiniz. Nasılsınız, Songul?